0: Normal bir soru sesi alacağım.
1: Sağ ol, sağ ol, sağ ol, sağ ol, sağ ol, sağ ol, sağ ol, sağ ol, sağ ol, sağ ol, sağ ol, sağ ol, sağ ol, sağ ol, sağ ol, sağ ol, sağ ol, sağ ol, sağ ol, sağ ol, sağ ol, sağ ol, sağ ol, sağ ol, sağ ol, sağ ol, sağ ol, sağ ol, sağ ol, sağ ol, sağ ol, sağ ol, sağ ol, sağ ol, sağ ol, sağ ol, sağ ol, sağ ol, sağ ol, sağ ol, sağ ol, sağ ol, sağ ol, sağ ol, sağ ol, sağ ol, sağ ol, sağ ol, sağ ol, sağ ol, sağ ol, sağ ol, sağ ol, sağ ol, sağ ol, sağ ol, sağ ol, sağ ol, sağ ol, sağ ol, sağ ol, sağ ol, sağ ol, sağ ol, sağ

0: Kazandır Sakin Aksız Polis'e son çeyiz kesemeyizim. Elbidecek Aksız Aksız Bakmadın Aksız Düğünü tercih yine tane. Kötü Sakin Aksız Aksız.
1: Ben kozum kertesine geldim.

0: Ne, sen şu an diyorsun, sen ver. Sosyal güzel. Ve sen şu an diyorsun, sanki bir meyve al. Kaman nasıl?
1: Ja, das ist ja keine Antwort, das ist auch so, sonst ist es.

0: 555. Bir sonra sonucu sadrar. Bu şansı sayan sanki benim alkol. Batman rezidansiyel manutar relepere. Bir sonra sonucu PC. Bir sonra sonucu Volkan. Çekilme orada da
1: hukumun ne yapalım. Bir sonra sonucu